Ey evina dili min, roniya çavi min, min biriya tekinli, kes kuy suru deramı.

Avazım mırın bir beynin tehli, adı şüştüm bir beynin tehli, kefakırın bir beynin tehli, seremedane ve savunu şedina bir beynin tehli. Daha meser darani darbe tabi beynin tehli, bir reyhısın bir beynin tehli, danime kabrı kabristani bir beynin tehli, danime kabrı araşı tarih.

0: Hazım rüm bebeğin tehli adı şüştüm bebeğin tehli kefen kırım bebeğin tehli serim edane ve tavanı şedin abi bebeğin tehli daha meser darani darbe tabi bebeğin tehli bir reyhıtım bebeğin tehli dani mekabra kabristani bebeğin tehli dani mekabra reşu tari bebeğin tehli suvala akırna kırda bebeğin tehli terkine meleda bebeğin tehli Tiçer çave maha şarjı kirim bir bizim tehli pişte hamdarı kirim bir cakiza çarjı şali bu karu bu khenli Hak şali daha berdil kadir emi bu işte ozak aşar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar hak şali emi tamam mezevdü tekatim rami sana keşte de khuha azim Bu ne pırsa tehli amdı kirdi bir yaka pşar rengi çütüm tehli tehli amı yaka ben zirave Çağ ve kirli bismi tehli çapil direci porke cenab kandile gazene zirave şeyde ayeli گذیه گلو و اسمی یه حفظونی مصر مالا باوی تهبو تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برفینلی تو سیر بگی شال حفظالی می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای ما خایی
1: حفظالی می تمام حفظونی مصر مالا باوی تهبو تهدو عزلی جبون رامی شانه که کر برفینلی ای گذیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای حال سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ezi malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezi malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

0: Hoşuma bak, hoş. Bunun da ne?
1: Deneme ya bana bu erkek kaldı.
2: Allah'ım kurban ol, bu da kurban ol. Dur, dur, dur,
3: erkek gibi konuş oğlum.
0: Baba lan önce müjdemi isterim.
3: Rabo! Oğlun öldü!
0: Ne?
3: Oğlun öldü!

0: Allah'ım Bekri. Selamun aleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Tayyarı. Kule plaza akım kapıca iki akısisi. Bela kıda hap çay koş bu kirmete çöpki. Haydi kirem haydi.
2: La bela kirirani ma harcay. Kalesi ve gıhı gıhı.
1: La ya kirimi la. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ente zul.

0: Je suis l'enfant rouge. Non, non, dernier.
1: Babana
2: ne önce yapmışlar misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Eren Azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan latif, vey nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, vey nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kraç, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, kamet misal, vey nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, vey ren azim, malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore, bejna zirav,

Ey evina dili min, roniya çavi min, min biriya tekinde, kes kuy soru deramın.

buraya çağırma. Bakın ya dedi lan işaret edesler. Düşüme dedi dersim acelin. Düşüme dersim acı orayım. Ne dişi elleri bir sene reklam rüzgün. Yeke kurmaca yeke acıma yeke. Allah'ın sonrası bir açımın ucum. Yandaş yedi tırken mi diyeke. Ben de rağı çağırma gülle bizme teyli. Çepil bir ece porkeşe ne kandile. Gerdemler acı otak kondurayan tabi çartıyla yapıldı mı sen aşka faizli bir ben bir atarım derdir bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gülya. Mesela kadar tavan dedi ki Rami sana gildi böyle ve şekerin yanına ve Ahmet ile terzi edi hakimi. Şemre edi Arabi haluka dedi gerdin ey hep hep geber kuhara le kerem kim geliye bağın oldu no çıka vurun. Mesir ve terezi tırız bağırı rakot yer şemine hiyalı kımakin rıge vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Be zalim etsin zani gel o resmin yeferiydi Rabbim şeminden kalı kalı cehdülle meleme. Hak salimi tamam ezi heyeskülü abdal edilir imana bavetleme gel o resmin emrede sehvavidin ağır resulya. Müsterkudat davan dedi ki Rami şahane gildi meguli

0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Babana
2: ne önce müjdemi isterim?
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyaro. Kule plaza akım kabeşe çiğe kusisi. Bela kadar hatı çayı hoş bu kilimete çeke. Haydi bir kremi haydi.
2: La bela çiriyani ma harcay. Halisi uy gaho gaho.
0: La ya çiribi la. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta dhugha. Şuf şlon